Mehdi'nin özellikleri konusuna geldim. Uzun uzun inceledim. Gözlerimi kapattığımda fiziksel özellikleri sanki bana size anlatıyormuş gibi geldi.

0: Welchen Milchbier ist das? Wie kriegst du das denn in den Hühnern?
1: Müslümanlıkta yalan söylemek yok. Ben tabii ki yalan söylemem. Evet, sırtında bir ben var. Büyükçe bir ben var. Sol kalp dizemde var.
0: Ama şimdi ben bu, haklı çıkıyor gibiyim.
1: Yok, ben haklı görüyorum. Yani tıp atıp hakikaten hadislerdekine aynısına benziyor ama...
0: Bu konudaki samimiyetimi de anlayın istiyorum. Nerede ben? Nerede ben?
2: Kavga etmeye, adam öldürmeye hazırım ama cinayet işleyemem.

0: Hayatların başları yönettiği bir yerde kıyamet. Devrimci, solcu, İş Parti, İşçi Partili kardeşlerimi kutluyorum. Liberalleri kutluyorum. Genç sivilleri kutluyorum.
1: Bu bir dönüm noktasıdır. Dönemeçten geçiyoruz. Bu dönemeçte kişilikler zayıflar ve kilitsizleşirler. Bugün işte o kişilikler daha başbakana, hükümete, insanlara falan kadar yansımıştır.
2: Yansımıştır.
1: Kişilikler zayıflar ve kilitsizleşirler.

Bugün gençler özellikle, bekarlar özellikle yollarda yürürlerken bazen ellerini ateş almış gibi olmuyorlar mı? Onlara bunu yapanlar, o erkeklerin psikolojisini bozanlar, onların dişlerini gıcırdatanlar, onların ellerini yumruklarını sıktıranlar, onlar günahkardırlar. Böylece inanlar bilsinler ki zulmediyorlar.

0: Onlar dışarı gıcırdıyor. Onları harama sevk ediyorsun.
1: Danışma merasimi başlıyor. Hem de sazlı sözlü. Neşemiz bol olsun.
2: Dik pazarın uğrundan en son marka müziklere kadar. Gözel Radyo.
3: Serhat gelmiş.
2: Gözel Radyo.

0: Seni burada bandoyla karşılarız.
1: İnşallah.
0: Polis bandosuyla. Yani tabii polis bandosu ilgilenmez belki ama yani polis ilgilenecek.
1: İnşallah.

0: تاني يوم تختفي فكرة واحدة بتكفي عشان تاني يوم تختفي.
1: ليبراليين كتيرهم
2: Bu bir dönüm noktasıdır. Dönemeçten geçiyoruz. Bu dönemeçte kişilikler zayıflar ve kişiliksizleşirler. Bugün işte o kişiliksizler başbakana, hükümete, insanlara falan kadar yansımıştır.
1: Liberalleri kutluyorum.
2: Kişilikler zayıflar, kişilikler zayıflar, kişilikler zayıflar.

0: Gözden el, gözden hızlıdır.
1: Kimsin sen?
0: Efendim, babanıza rahmet, üzerinize afiyet.
2: Ребята,
0: gözden el, gözden el.

0: Oi,
1: vamos. Vitalis. Ben kendim memurun hakkını savunmada gelmiş geçmiş liderlerden en önemlilerinden bir tanesi.

0: Bilmiyorum artık. Senden korkmuyorum.
1: Kimdir bu? Hepimizi rahatsız ediyor.
2: Başkalarına yaptıklarınız her an size de yapılabilir. Başkalarına yaptıklarınız her an size de yapılabilir. Bunu biliyorsun şimdi. Ondan sonra kötülük yok. İnsana, insan haklarına saygı var. Teşekkür var. Yüksek sesle bağırıp insana yok. Hatta insana, insan haklarına saygı var.